0: bakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.

0: Anımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44. Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kalite